0: istiyor.
1: Ay bay papa, ben vatanga ki vayganı yatak. Ay my hayrı bak.
0: Oh ay ay.
1: Kutatın değil.